0: 快点！不推！对对对，不是弟兄们不使劲儿，这车实在是太重了。你看，队长，这大晌午的天，要不然弟兄们缓口气儿，都歇会儿啊！队长，歇会儿。不小红，你歇会儿。对对对，给我去！哎，干！队长，哎，你看，这有人吧？哎，刚说没人来，这牢里就来了。咱这推着，往前叫人。
1: 好嘞，队长，
0: 来，弟兄们，
1: 停！停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停
0: 快点，快点来！
1: 来，
2: 赶快把这
3: 车给
2: 我推出来啊！
1: 来，
3: 一二，
1: 呀，
3: 追！
1: 哎，我说你，用劲推！
2: 走走走，别打他呀，耳朵不好使。我跟他说啊，哎，使劲周轮子，使点劲推啊，好好推，好好推啊！哎，好，来，一二，追！
4: 快点，
5: 一二，来，动我。
1: 你都快着点啊！
6: 哎，队长，哎，队长，您看这帮孙子，他们也推不动车。
1: 哎，队长，啊，您看，车上还有俩人呢。
7: 他娘的，这在车上装大爷给谁看的？这是，
1: 去把他俩给我叫下来推车。
2: 是。一二推，你使点劲儿！一二推，哎，动了，还推？看我，你不会推，看我的，那一二推呀，一二推呀，来，一二推呀，一二推。
1: 哎，你们俩过去帮忙推车去。
8: 啊，关羽，
1: 快着点，
8: 我去。
9: 这个孩子啊，一身的病啊，也没啥力气，您就高抬贵手，放他一马啊。阿姨，您行行好。
1: 少他妈跟我在这儿废话，那面车推不出来，就是差着你俩的力气呢。我跟你说，让他别在这儿给我装病。如果你要是不出力气，我他妈给你点力气。
9: 别！哎，关羽，咱。就饶了他们，他一身病，一个孩子，他没什么劲。
1: 我去你！
10: 别打
1: 他，
10: 老东西！
1: 别打，
10: 狠狠的打！
1: 别打，
11: 我去！老东西，
1: 枪崩了你！我
10: 关羽，别打了！
1: 你怎么真的
11: 关羽？
1: 我
11: 谁打？
12: 快点！
11: 哎，关羽，哎，关羽，哎，哎呦！

快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！